mingi. Ofune omuro okwesigika, a laptop, esimu, TV, n'ebindi. Ikira basan kinga namba yabe esimu ya 08 00 20 0 30 0. Kosa WhatsApp yabo ya 0785 8 17 kaga 7. Miga akamunyusi 2 8 4 akanyusi 8 4 akadara.